0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntürü varamız. Hozirgi odamlar ham avvalgiday emas. Turgan bitgani ximikat bo'lib ketdi, dedi pashsha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Jimjit ko'cha, ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmadim.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Hozirgi odamlar ham avvalgiday emas. Turgan bitgani kimikat bo'lib ketdi, dedi pashsha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Haqiqatan ham til bilgan yaxshi ekan. O'zimizcha endi ikkinchi kursda toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salomlayki, oke, algoritmga. Sen taksisim, voy mallade, zo'r bola ekansan. Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Teskari turibsan de. Yo'l buyog'iga o'tib olgan dedi. Aytdim ki, ağdanmı dedim-da. Yoldu ya yoxşab, yana taksi işlədim. Yam özümüzge oxşagan. Hə, horma, oturub qam dedi. Toshkentliyimi sün qam dedi. İndi mənəm indi rasa Şevanı yaxşı aparı olmam deyə oylab, ha, indi okey Toshkentdən mən salalı. Qatıdansan dedi, Çarsudan mən dedim. Çarsuna qatıdansan dedi. Allah mahallada mən, vay, vay dedi. Kistəkrun deyib getibsən, qam dedi. Yo, telefon incirilə vaxt qaragin deyə də qarasam, aya degan yazıb durub dedi. Ye ayam dedim. İndi Toshkentliyəm deyib qoydum. Abkororiy dedim. Aya deyib gördüm. Ha, aya desəm Kim deysiz dedi. Degenimcha dovtiraman mana dadangga beryapman deydi. Endi dadani hech qachon ada deyalmiz u. Ada ham deb ko'rdim-da. Ada deydim. Jamshidbekka bering telefonni dedi. Telefonni qo'ydim-da xijolat bo'lib. Yerga qarab tursam, mashina chetga oldi. Ha, aka, nima bo'lyapti desam, "Nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi. Men shunaqada endi" desam, "Yo'q, nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi, uzr so'rayman" desam, "Yo'q, men ham Bag'doddanman" dedi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Haqiqatan ham til bilgan yaxshi ekan. O'zimiz endi 2-chi kursda toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salolayga, okey, algoritmga. Sen taksisim, voy manlar de. Zo'r bola ekansan-a. Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Teskari turibsan de. Yo'l bu yoqqa o'tib olgan dedi. Baytim ki ağdanma dedim de. Yoldu ya yoğuşup yana taksi işliyordum. Yem uzumuzga uşakken. Hı horma otur uykuyam dedi. Toshkentli misin uykuyam dedi. Şimdi ben hemen rasa şey bana yakışı obara olmadı uylap. Ay şimdi okey Toshkentliyim ben sana alayım. Katıdan sen dedi. Çarşıdan ben dedim. Çarşını katıdan sen dedi. Allah mahalle deme. Vay vay dedi. Kiste kırılın ne bok getirip sana uykuyam dedi. Yuh. Telefon inciliyle o karagen diyordu. Karasam ayağı degen yazıp durup dedi. Ye ayağım dedim. Şimdi Toshkentliyim ben de koydu mu? Akkor orayı dedim. Ayı edip gördüm. Ha ayı etsem. Kim deysiz dedi. Degenimce doğduramam ana dedenge bir yapam diyordu. Şimdi dedeni hiç kaçan ada diyelim mi zu? Adayam deyip gördüm de ada diyordum. Cemşit Bek'e verin telefonda dedi. Telefonda koydum da hıcalat bulup. Yerge karayıp dursam mojnan çetki aldı. Ha okey. Ne bulu yaptı desem. Neysen şunu vahrağı yetmedi. Ne buldu okey. Üzür indi. Ben şuna kadar indi desem. Yo neysen şunu vahrağı yetmedi. Ne buldu okey. Üzür indi. Üzür soru olmanı desem. Yo benim Bağdat'tan ben dedi.

0: 20 دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتويما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلم
0: عالم 60 ثانية içinde
2: Qurilish materiallari sohasini rivojlantirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Mehnat inspektsiyasi Samarqand viloyati hokimiga ogohlantirish yubordi. O'zbekiston xorijdan qaysi mahsulotlarni ko'proq sotib olayotganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtali odamlari.
1: Iqtiboslarni ham qoyil qilasiz-da, o'xshatishlarni ham. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadirdonlar. Chilla kiribdi deydi-yu. Chilla kirdi issiq bundan bu yoqqa 5 avgustgacha.
0: Allah'a şükür
1: kılıp, enemizi tandırıge koruyakamız deyip, kopkara olup.
0: Özümüz, yoğuz, buğday renk mendi, bel dediğin payetli keldim.
1: Hamma menge koruyup gidiyiz, özü kora mal oldu deyim, özü kora vay mal oldu, sarı surudan kora, kora yakşı oldu. Unçu mu çeke sel bu miydi, et betege menese taşsa sezilmiydi, bilinmiydi. Yen qora qurali o'tbutda uyalsa ham sezilmaydi de.
0: Ha.
1: Ana biror narsa uzatganda olganda sezilib qolasiz-ku, oro-saro bo'lsangiz. Ha, sezilmaydi, qorasiz u. Sarg'aymaysiz, qizarmaysiz, qorasiz o'zi, qorayib bo'lgansiz.
2: Shuncha. Assalomu alaykum, Bahodirga gapirishim bor uzr.
1: Ya oro-saro, oro-saro ham bor.
0: Teyib ketdi.
2: Oro-saro degdi, o'zi aslida menimcha yana ham qorayib ketsa kerak qora odam.
0: Muhimi bizni qalbimiz o'g'li Bahodir aka.
1: Qalbimiz seri. O adam hiç korası aldamayıpsız. Men içim seyredeydi. Bana Bahadır ekem koralıp çırağı gülüştü bana. Kaçı yorusuyum bunu yaptı. Akeşe karı Müslüm ekem çırağı lüçük gülü. Ben korakçı gülü. Çırağını fakat mehman gülü koyuyam mı diyeyim. Çırağı lüçük gülü. Müslüm bey yoldaş. Taşrifleri.
0: Uz izgi şuna katı yüledi halas.
1: Kara çırağı olup. Aba, demek çipitiğe bir yere bakartırken değil mi ki? Hatta taşırıp bana posteri deyimiz o. Şimdi hem kora kora vurdum ben bu çıkı yapmam da. Hani yasaydıken bolla geçsem bundan uyağı bu muydumiş?
0: Uzgarıp kalasın.
1: Bundan o sen açartır. Bir de sen işte o verirsen bundan uyağı okşar mıydı bu kadar ki? Bundan hem talim bir bu kola.
0: Siz şunu da alı gitsin yakışık görüşedi o da mı?
1: Rahmet aman bolesin.
0: Muhumu şu mes mi?
1: Şu şu.
0: Abba bolu hemen yok kendime gereği var.
1: Muhumu şu. Ovozimizdan yoqtirishsin, ko'cha qo'ydi, tanishmasin. Bugun ham shu gap bo'ldi. Bahodir akam ishxonaga yengil kiyimda keltiradi, bozgina chaqishdi mana-da. Kani kulku dedim. Kani kulku. Ustoz salom bermaysanmi?
0: Kani kulku ustoz.
1: Kani kulku. Vashaqa bordi.

Hayol sursam sen haqta beytin, hayajonim chilab va titrab, izin bermas faqat hayotim.

0: Hürriyet dana Feyzli Radyo.
1: Bizni ilk bar uçraştırgen sen, muhabbetke yüzleştirgen sen. Bizni ilk bar uçraştırgen

Men uchun sen hamon farqlisan, ishon. Har joyda xotiring, qalbimda yarang. Seni unutmadim yillardir bir on. Shu kecha xayolim yana sen olding. Shu kecha xayolim yana sen olding. Yana sen olding.